Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. Sì, tu ripiazza qualche ragazza, dai con te bella a cercare dare, dai con te bella.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Thomas'ındı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Yolda sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Mutfak Dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Operası'nda Verdi'nin "Morir Tremenda Cosa, Ölmek Çok Önemli Bir Şey" aryasını seslendirmeyi bitirdiği sırada sahnede hayatını kaybetmiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müzikseverde Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

Piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La bemol minör konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir suite'in yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Buru, Hamburg Konservatuarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Buru, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Bruch'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Bruch'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

Bu ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh, enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suite halinde bestelediği Fasad isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro André Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

Bu harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. 3 bölümlü eserin 1. ve 2. bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunda dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Volta'nın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Walton'ın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç iki bestecimiz var. Berfin Deniz ve Atakan Turaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biz bir iki hafta önce sanıyorum sevgili Erberk Er Yılmaz'la bir program yaptık. Erberk sizin bestelerinizi getirmişti. O bestelerinizi de çaldık. Hı hı. Ve o sırada konuştuk. Ben de sizleri tek tek ağırlamak istedim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Şimdi size birer birer başlayayım. Önce Berfin'den başlayayım, değil mi? Ankara mı? Ankara doğumlu musunuz?
2: Evet, Ankara doğumluyum.
0: Evet. Kemanla başlamışsınız, değil mi?
2: Kemanla başlamıştım, evet. Aslında müzisyenliğe birazcık adım atmam keman sayesinde olmuştu. Sonra eğitim fakültesini kazandıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. 2019'da, evet. Birazcık ilgi alanlarım farklılaşmaya başladı ve böylece çalgı seçimimi değiştirdim. Piyano çalmaya başladım ama bir yandan da kendime sürekli beste yapmak, müzik yazmak nasıl bir yolculuk, bunu sürekli soruyordum. Ve bunu çok merak ediyordum. Birazcık meslek seçimimi açıkçası öyle ışık tuttu bu düşüncem diyebilirim. Erberk Hoca ve Önder Hoca ile tanışmam tabii ki buna çok katkıda bulundu. Ve böylece ben bestecilik bölümüne geçmiş oldum oradan mezun olduktan sonra. Şimdi yüksek lisans yapıyorum bestecilik bölümünde ve tez yazıyorum.
0: Bitmek üzere sanıyorum.
2: Bitmek üzere, evet.
0: Güzel, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Atakan, siz nerelisiniz?
1: Ben aslında Adanalıyım Neşan'ım.
0: Adanalı, evet. Olduğunuzu tahmin ettim çünkü.
1: Geçtim mi?
0: Evet, çünkü burada var Adana. İlk başlangıcımız sanıyorum.
1: Ha, evet, ben de ten rengimden Kadıköy'deyim.
0: Hayır.
1: Evet, evet. Aslında Adana Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Çukurova, evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım.
0: Sonra Ege Üniversitesi'ne geçiyorsunuz.
1: Evet. Orada bir yıllık sürecim oluyor.
0: Sonra siz de Ankara, evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Her şeyin başladığı yer Ankara'ya geliyor.
0: Evet. Yani çalgı eğitimi değil mi? Siz de çalgı,
1: evet.
0: Eğitimi.
1: Çalgı eğitim bölümü. Aslında babam benim bağlama çalardı. Yine abim de çalardı. Onlardan ufak tefek öğreniyordum. İşte Güzel Sanatlar Lisesi ile beraber başladı yolculuk. Ama benim en büyük şansım Ankara'da çok çok iyi hocalarımın olmasıydı. Onlara çok minnettarım aslında. Sinan Ayyıldız gibi, Oğuzhan Açıkgöz, Gökhan Karapay gibi çok iyi saz hocalarım oldu.
0: Sinan Ayyıldız'dan biraz söz edelim mi? Mızrapsız saz icrası. Evet. Nasıl oluyor bu, gerçekten ilginç.
1: Aslında gelenekte şöyle mızrap kullanmadığımız bir versiyon gibi özetleyebiliriz. Aslında gelenekte çok çok var. Tüm dünyada aslında telli çalgılar temelinde elle çalınıyor. Mızrapsız çalınıyor aslında.
0: Parmaklarla,
1: tırnaklarla aynı şekilde en doğal çalım tarzı bu zaten. Aslında mızrap sonradan devreye giren bir şey. Ve özellikle bizim coğrafyamızda da Tekeköy yöresi civarında, Denizli, Muğla, o civarlarda zaten çok çok kullanılan bir teknik. Bizim adlandırmamız da öyle ama sonrasında işte Erol Parlak, Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın da atılımlarıyla beraber çok daha farklı kullanımları ve sonrasında Sinan Ayyıldız gibi hocaların, adını şu an sayamayacağım birçok kişinin atılımlarıyla da daha da ilerlemiş bir teknik. Ama Sinan'ı da çok, çok önemli temsilcilerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çok şanslıyım. Benim de hocam oldu kendisi.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans bitiyor. Sonra şimdi siz de lisans üstü.
1: Evet, yine lisans üstü.
0: Sizin de bitmek üzere.
1: Bitmek üzere, evet. 20 gün falan kaldı.
0: O kadar. Aa, ne güzel.
1: Şu an tezin böyle en yoğun zamanları. Ama bitecek yani. Biteceğinden kesin emin olduğum için çok mutluyum yani. Bir ay falan bitiyor.
0: Evet, sevgili sanatçılarımız bestelerini de getirmişler tabii. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım istiyorum. Atakan Turaç'ın besteleriyle başlayalım ve sazını duyacağız, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Solist olduğunuz iki eser var. Önce Rüyada Bilinç, kısa bir eser. Hemen arkasından Esinti gelecek. Rüyada Bilinç ve Esinti hakkında neler söylersiniz?
1: Şöyle birazcık daha geriden alayım aslında. Aslında çalgı eğitim bölümü okumama rağmen sonrasında 3. ve 4. sınıfta yine Berfin de önce telaffuz ettiği gibi Erberk Hoca ve Önder Hoca ile, Önder Özkoç'la tanışmam oldu. Ve Erberk Hoca'dan aldığım derslerin ilk meyvesi olarak aslında Rüyada Bilinç çıktı. Aslında bu benim ilk bestem. Bir deneme gibi bir şeydi aslında. Herhangi bir belki de kültürel ya da düşünsel bir altyapısı yok. Sadece içimden gelen bir takım ezgileri döktüğüm 1,5 dakikalık bir denemeydi. İsmini de aslında İrfan Yılmaz diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle beyin fırtınası yaparken bulduk. Aslında rüyada bilinç sahibi olmayı tasvir eden bir takım dokuların çağrıştırdığı bir isim.
0: Esinti?
1: Esinti de yine aynı şekilde bir denemeydi. Benim aslında şöyle bir niyetim var. Genel müzikal anlayışımda da güzel ezgiler bulmayı hep hedefleyen, onun için çabalayan bir insanım. Esinti'de de aslında bunu denedim. Ve bu ezginin çeşitli yerlere gidişini aslında besteye yansıtmaya çalıştım. Yine isim konusunda çok çok kötüyüm. Bunun ismini kız arkadaşım Gizem buldu. O şekilde söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, şimdi iki güzel besteyle başlıyoruz. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti'yi dinliyoruz. Sazı Atakan Turat çalıyor.
1: Evet.

0: Atakan Turaç'ın iki bestesini dinledik. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Berfin'le devam ediyorum. Sizin bir de yurt dışında ikinizin de katıldığınız, benim ilgimi çeken bir festival var. Oradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Neler yaşadınız festivalde? Nasıl gittiniz?
1: Fransa'da aslında belki de dünyadaki ilk çoğulcu müzik festivali yapılıyordu. Biz de 2023 yılında ikimiz de lisanstan mezun olduktan sonra buraya kabul almıştık. Ve onun için yaylı dörtlü ve saz için iki eser yazmıştık. Atakan'ın da hatta burada bir eseri var, şimdi çalınacak diye tahmin
2: O
1: ediyorum.
2: da oradan çıkmıştı.
1: Oradan çıkmıştı. Ben de yine birazdan dinleyeceğimiz eserimle bağlantılı bir şekilde Hayri Dev isimli Batı Anadolu'nun önemli saz sanatçılarından birinden ilhamla bir müzik yazmıştım. Ve orada gerçekten ülkemizi temsil etmek, orada kendi müziğimizle bulunmak bizim için hem bir ilk adımdı besteciliğe hem de çok önemli bir histi. Yani orada
2: Evet.
1: ilk tecrübemizdi diyebilirim. Benim için de öyleydi.
0: Atakan neler söyler festival hakkında?
2: Evet, aslında çok çok değerliydi ve yine çok değerli hocalarımız vardı. Reza Vali vardı, Şahparanç
0: Evet,
2: vardı.
0: evet.
2: Onlarla da böyle vakit geçirme, sohbet edebilme ve aynı zamanda bestecilik çalışma şansımız oldu. Ben şunu da söyleyebilirim aslında. Hani bizim en azından Cumhuriyet müzik tarihimiz boyunca yurt dışına açılma, yani yurt dışıyla bağlantı kurma çabalarımızın hep bir sonucu olarak genelde yurt dışındaki bir takım müzik verilerinin kendi müziğimize entegre edilmesi ve bu birazcık samimiyetsiz bir entegrasyon sonucu aslında bağlantı kurmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir şey vardı. Özellikle ikimizin eserinde de biz Berfin ve kendi eserimizde de aslında şunları denedik. Yani bizim coğrafyamızdan ne gibi müzikal veriler var? Ne gibi şeyleri biz kullanabiliriz ve samimi bir müzik ortaya çıkarabiliriz? Ve hani güzel bir tepki de aldık. Hocalar da çok sevdiler, sağ olsunlar. Ve çok açık fikirli insanlardı. Çok çok yardımcı da oldular bizlere. Çok güzel bir festivaldi, çok keyifliydi. Keşke her zaman olsa da gidebilsek.
0: Başka ülkelerden de vardı
2: Evet,
0: sanıyorum
2: evet.
0: gençler, değil mi?
2: Amerikalı birisi vardı,
1: Evet. Singapur'dan arkadaş
2: Edo.
1: edindik,
0: Ne
1: İspanya'dan
0: güzel.
1: arkadaşlar edindik. Hani onlar da, onların müziğini de biz tanımış olduk. Bizim kültürümüzü de onlar tanımış
2: Lübnan
1: oldu.
2: vardı ya da Beylikdüzü olabilir, tam hatırlamıyorum.
1: Yani çok her müzik türünden beslendiğimiz, bizim MGÜ bestecilikte de aslında yaratmaya çalıştığımız öğrenme ortamının tamamen olduğu, çok açık fikirli bir şekilde herkesin birbirinden öğrendiği çok güzel bir ortamdı.
2: Rüya gibiydi aslında, böyle bir hafta
1: Gerçekten.
2: geçirdik ama
1: Evet. Doğanın da içinde
2: evet.
1: böyle çok
2: Sabah
1: çok hoş bir
2: uyanıyorduk,
1: yerde.
2: müzik çalışıyorduk.
0: Ne güzel.
2: Yani böyle hepimizin hayali, her müzisyenin de hayalidir aslında sürekli müzik yapabilmek. Uyanıp müzik çalışıp akşam uyuyorduk. Yani öyle bir hafta geçirdik. Sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Onun dışında dünyadan birçok çeşitli ülkelerden insanlarla tanışıp kültürlerinden de beslenme fırsatımız oldu. Çok çok keyifli bir andı.
0: Erberk'le birlikte Amerika'ya da mı gittiniz?
1: Ben Amerika'ya gitmedim ama benim müziğim benden önce gitmiş oldu. Erberk Hoca
0: Türk Müziği Festivali.
1: Houston Türk Müziği Festivali'nde benden bir aranjman aslında düzenleme istemişti ama dedi ki burada istediğin kadar yaratıcılığını kullanabilirsin. Üç tane Türk valsini, yani ne kadar çok sevdiğimiz müziklerdir aslında onlar da.
0: Evet.
1: Üç Türk valsini bir ansambl için aranje etmemi istemişti. Ben de onları dramatik bir şekilde birbirine bağlayarak tekrar kurgulamaya çalışmıştım. O da orada öyle çalınmıştı. Houston Türk Müziği Festivali'nde 1,5 sene kadar önce olması gerek yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet. Pek çok festival Hopa Project'le de galiba çalışmalarınız var, değil mi?
1: Evet.
0: Erberk olunca bunlardan da söz etmemiz
2: Evet,
0: gerekiyor tabii.
2: kesinlikle. Onun dışında klasik keyiflerle birçok
1: Klasik
2: çalışmalarımız
0: evet,
2: var.
0: klasik
2: Evet, oldu.
0: keyifler var. Doğru. Onlardan da söz edeceğiz ama şimdi Berfin'in de bir bestesini, hatta iki bestesini arka arkaya dinleyelim istiyorum. Buradaki ilginç beste ıklı. Değişik bir çalgı, bir Türk
1: Evet.
0: çalgısı değil mi?
1: Evet. Şöyle Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları.
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları. Ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: Kalmamış.
1: bulunmayan
0: Evet.
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da
0: Evet.
1: ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o sağ olsun yani bir albüm yapıp bu çalgının temsilini bir albüm olarak ortaya koyan zannediyorum ilk kişi. Ve araştırdığımda Emin Kök gibi önemli isimlerin, önemli temsilcilerin olduğunu öğrenmiştim. Maalesef o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir ustaydı ve çok ilgimi çekmişti bu çalgının tınısı. Çünkü kabak kemaneye de benzemiyor, bildiğimiz yaylı sazlara da çok benzemiyor. Kendine özgü, kendi tavrı olan, kendine özgü bir ses dünyası olan farklı bir çalgı. çok etkilenmiştim bundan. Ve ıklı müziği de böyle ortaya çıktı. Bestecilik ilk dönemimde yazmıştım ben. Ceren Hoca'ya ithaflı, Ceren Türkmenoğlu
0: Ceren
1: hocama.
0: Ceren Türkmenoğlu'ndan söz etmemiz gerekiyor. Onu iki kez ağırladık burada. O da özellikle bu yerel çalgılara çok meraklı.
1: Evet, o da çok onu
2: müthiş,
1: severek
2: müthiş
1: de çalmıştı.
0: Evet.
1: Yani ondan çok şey öğrendim ve onun sayesinde zaten hani ortaya çıkmış oldu. Bu eseri yazarken de hani farklı bir yazım çeşidi denemek istedim. Çünkü gelenekte de bu böyle. Önce bir yavaş bir açış, önce bir doğaçlama kısmı geliyor. Sonra da hızlı bir dans kısmı geliyor gelenekte gördüğümüz üzeriyle. Ve bu açış kısmını icracının kendi seçtiği motiflerden oluşan ve en başına sürekli ilk motife döndüğü bir kendi seçtiği motifler silsilesinden oluşturmaya çalıştım. Sonra da hızlı kısma geçiyor. Böylece ıklığı çıkmış oldu. Umarım severek dinlersiniz sizler de.
0: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Sanıyorum dinleyicilerimiz de beğenecekler. Hemen arkasından bir de piyano için yazdığım bir eser var.
1: Evet.
0: Dalgaların Ardında.
1: Evet, bu aslında ben hani eğitim fakültesi mezunuyum ve çocuk müzikleri, yani çocuklar için yazılan eserler hep çok ilgimi çekmişti. Çekmişti zaten. Debussy'nin var, İlhan Baran hocamızın var. Yani herkesin aslında, bütün bestecilerin belki de ilgisini çeken bir alan. Erberk hocam bana şeyi sormuştu ben mezun olmadan önce. Neden sen de çocuklar için bir albüm yapmıyorsun diye sormuştu. Ben de denemek istedim. Bu da böyle bir okyanus temalı 3 parçanın bulunduğu Dalgaların Ardında diye bir küçük albümden ilk parça. Bunu da Michael Clark hocamız geçen sene bizim Çoğulcu Müzik Festivalimizde MGÜ Bestecilik bölümünde yaptığımız, bizim eserlerimizi icra ettiği bir kayıt çalışması gerçekleştirmişti. Amerika'dan, Texas'tan hocamız. O çalmıştı. Ona da çok teşekkürler. Umarım severek de dinlersiniz bunu da.
0: Evet, bu da güzel gerçekten. Ben başka bir bölüm seçmiştim ama Berfin ilkini seçti. Tabii ki besteciye saygımız var. Önce ıklığı dinliyoruz Ceren Türkmenoğlu'nun yorumundan. Sonra Michael Clark'ın yorumuyla okyanusu dinliyoruz. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Berfin Deniz'in iki bestesini dinledik. Önce Iklığı Ceren Türkmenoğlu seslendirdi. Sonra Dalgaların Ardında adlı eserinden ilk bölüm Okyanus'u Michael Clarke'dan dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz Berfin ve Atakan'la. Biz festivallerden söz ettik ama çok yakında bizim Ankara Müzik Festivali, 40. Ankara Müzik Festivali'nde de sanıyorum katıldınız diye düşünüyorum. Eserleriniz seslendirildi mi?
1: Evet.
0: Biraz söz eder misiniz Ankara Müzik Festivali'nden de?
1: Benim festivalin özel olarak sipariş ettiği bir müziğim vardı. İsmi Büyük Ateşler Yanınca, Turgut Uyar'ın bir şiirinden ilhamla yazmıştım. Teşekkürler dostum, Atakan seslendirdi ve hocalarımız tabii ki Klasik Keyifler Ensemble olarak seslendirmişlerdi. Yani çok iyi bir fırsattı bizim için de ve festivalin 40. yılı için böyle özel bir şey için yeniden müzik yazmak benim için çok özel ve kıymetliydi.
2: Evet, yine Berfin'in haricinde ayrıca yine bu festival programı için özel olarak sipariş edilmiş farklı bir eser daha vardı. Sabina'dan.
1: Bay.
2: Ve hani onları da çok keyifli çalmaya çalıştık. Aslında festivalde hani benim de bir müziğin çalındı. Seyyar Seyyar yine çaldık. Şimdi çalınacak olan. Festivalde de yine icra etmiştik. Onun dışında saz için yazdığım iki eser daha vardı. Ama ensemble klasik keyifler kapsamında bir orkestrayla aslında orada sahne aldık ve çeşitli eserler icra edildi. Çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Gözde Yaşar vardı, Laura Klansman.
1: Ceren Hoca vardı.
2: Ceren Hoca vardı.
0: Evet.
1: İmge Hoca vardı.
2: İmge Telif Hoca da vardı.
0: Evet, şimdi o eserleri sanıyorum Seyyar Segah'da zaten sayacağız. Evet. Şimdi hemen ardından seçtiğimiz Atakan Turaç'ın eserlerinden ikisini daha sunalım istiyorum arka arkaya. Önce Karanlığa. Ne anlatıyor Karanlığa?
2: Aslında şöyle, anlamı benim için zamandan zamana değişiyor. Aslında eserin çıkış noktası şuydu. Hisarlı Ahmet Sempozyumu vardı. Pandemi zamanında online olarak gerçekleşen. Ve orada bir tema çeşitli temalar vardı üzerine beste yapılması gereken. O temalardan bir tanesini seçmiştim. Tema antropozen çağıydı. Aslında dünyanın genel olarak özellikle çevresel olarak da çok kötü yerlere gittiğini.
0: Karanlık çağ diyebilir
2: gibi, evet,
0: miyiz?
2: Aslında evet. Aslında karanlık çağ denilen. Ve aslında bunu yine tasvir eden, betimleyen bir ezgi. Bütünü yaratmaya, bir beste yapmaya çalıştım. Ama tabii ki bu zamanda herkesin hayatında bu tarz bunun
0: olabilir.
2: Küçük simülasyonları olabiliyor. Yani benim de hayatımda böyle karanlığa giden bir dönemim de olmuştu. Herkesin başına gelen birçok şeyler. Aslında benim için de yine anlamı büyük olan bir eser. Herkesin de belki bu tarz durumlar yaşayan kişilerin de belki empati kurabileceği, onlarla bağ kurabilecek olan bir eser olarak da düşünüyorum. Aslında bunu temel alıyor.
0: Şimdi Karanlığa piyanoda Erberk var. Erberk Eryılmaz. Kavalı Buğra Kutbay. O da sizin arkadaşınız
1: evet,
0: mı?
1: Sizin arkadaşım.
2: Çok yakın bir
0: üniversitede, evet.
2: Çok çok iyi bir icracı o da.
0: Keman'da tabii Ceren Türkmenoğlu var. Onu dinleyeceğiz. Hemen ardından biraz önce de söz ettik. Seyyar Segah. Bu nasıl bir eser?
2: Aslında bu da yine yaylı dörtlü bir bağlama için yazdığım, 5 kişinin çaldığı bir eser. Yine Fransa'da gerçekleşen Blocomp Festivali için sipariş edilmişti. Ve yine icracılar Ceren Türkmenoğlu, yine çok sağ olsun kendisi çalıyor. Laura Kranzman, Alan Jewett burada
0: Alan
2: aslında.
0: Alan Jewett var, evet, evet.
2: O da çok önemli
0: Klasik icracılar. Keyiflerde çok önemli,
2: evet,
0: bir insan o da.
2: Kesinlikle.
0: Gerçekten onun yaratıcısı denebilir hatta.
2: Evet. Hüsam Süleymangil ile beraber.
0: Evet, evet.
2: Yani bizim için de çok büyük şans aslında bu tarz müzisyenlerle çalışmak. Bir
0: evet.
2: Yandan da Gözde Yaşar yine violonselde.
0: Evet, cello'da. Şimdi arka arkaya bu iki güzel eseri de dinleyelim. Bu arada söyleyeyim, ben ikisini de çok beğendim.
2: Çok sağ olun.
0: Kutluyorum sizleri. Önce Karanlığa dinliyoruz. Sonra Seyyar Segah. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Atakan Turaç'ın iki güzel bestesini dinledik. Önce Karanlığa, sonra Seyyar Segah. Burada çok değerli sanatçılar vardı. Ben yeniden saymak istiyorum adlarını. Karanlığa da piyanoyu Erberk Eryılmaz çaldı. Kaval Buğra Kutbay'dı. Keman Ceren Türkmenoğlu. Seyyar Segah da yine çok değerli sanatçılar. Birinci keman Alan Jewett. İkinci keman Ceren Türkmenoğlu. Viola Laura Kranzmann. Çello Gözde Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var. Ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız belki ama neler söylersin?
1: Evet, ya Erbak Hoca'nın benim belki de en sevdiğim işlerinden bir tanesiydi.
0: Aşık Veysel
1: Evet,
0: çünkü.
1: Aşık Veysel için yazdığı çok büyük bir eser. Yaklaşık 40 dakika civarı. Tabii ki burada çalmak şu an imkansız ama aslında Erbak Hoca bir bölümünü çalmıştı diye
0: Biz
1: hatırlıyorum.
0: daha önce de birer
1: Evet.
0: bölüm çaldık. Bir büyülü, bir büyük dünya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük bir dünya Aşık Veysel.
1: Evet, Erbak Hoca aslında çok güzel bir aslında çalgısal alan yarattı. Biz dört bağlama, Durmuş Ali Öztürk, Oğuzhan Açıkköz, İrfan Yılmaz ve ben aynı zamanda iki Türk müziği nefes çalgıları icracısı Yunus Emre ve Buğra Kutbay olarak altı solist olarak bu müzik içerisinde yer almıştık. Aynı zamanda Cemil Can Deliormanlı yönetiyordu eseri de. Çok müthiş bir deneyimdi ve çok keyifliydi aslında. O akşamki belki Berfin sen de
0: Ben
1: oradasın.
0: vardım,
1: O
0: evet.
1: akşamki enerji de inanılmazdı. Tabii ki her şey mimarı aslında büyük ölçüde Erbel Hoca'ydı.
0: Evet.
1: Çünkü çok büyük bir emek vardı. Çok da güzel. Aslında bizim müziğimizi de çok güzel özümseyip tüm dünya ile bağlantı kuracak güçte tasarlayan kişi o. Ve aslında biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Biz de yeni şeyler öğrendik tabii ki. O şekilde çok çok güzel deneyimdi.
0: Aşk Veysel'in sesi de duyuluyordu, değil mi?
1: Aa, evet.
0: Kendi
1: Solistliği de orada
0: kayıtları,
1: vardı.
0: evet,
1: Kesinlikle.
0: o da çok güzel bir düşünce. Aralarda giriyor. Gerçekten güzel bir
1: Aslında evet,
0: eserdi.
1: Aşık Veysel'e eklemlendiğimiz bir çalışmaydı. Aslında bu açıdan da çok çok değerli. Ülkemizde yapılan birçok bu tarz bizim geleneğimizde çok çok büyük rolleri olan insanları anma üzerine çeşitli etkinlikler tabii ki yapılıyor. Örneğin Neşet Ertaş üzerine olsun.
0: O da var
1: Ya da
0: tabii.
1: birçok kişi üzerine olsun. Ama bence bu çalışmanın yeri çok çok ayrı. Çünkü çok ezgisel ve kültürel olarak da çok çok manipüle etmeden aslında çok saf bir şekilde ortaya koyulan bir şekle geldi Aşık Veysel'in düşünceleri, müziği. Ve biz aslında ona eklemlendik. Biz ona uyum sağlamaya çalıştık gibi oldu. İnanılmaz bir iş bence.
0: Evet. Şimdi onu da çalmak isterdik ama
1: Evet. Yani
0: süremiz
1: dinlemek isteyenler YouTube'dan bulabilirler.
0: evet bulabilirler. Şimdi Berfin'in güzel bestesine geldi sıra. Herhalde bu konuda bayağı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin için özel bir eser,
2: Evet,
0: değil mi?
2: benim için özel bir eser.
0: Piyanolu dörtlü ve analog
2: Evet,
0: synthesizer.
2: evet.
0: Burada çalıyorsun da.
2: Evet, ben çalıyorum onu da. O zaman onu yeni almıştım ve elektronik müziğe, yani daha önce de siz bir kere bir eserimi çalmıştınız ama
0: Evet.
2: o ilk başladığım işlerden biriydi. Elektronik müziği aslında yeni yeni öğrendiğim bir dönemde bunu yazmıştım. Yüksek lisansımın ilk yılı geçen seneydi. Ve
0: Uzay merakın,
2: evet,
0: değil mi?
2: uzay
0: Ben
2: merakım
0: biraz ipucu
2: aslında.
0: vereyim. Bir 2023 yılının yazında bir de teleskop gelmiş evinize.
2: Ya ben çok merak ediyordum açıkçası ve keşke yapabilsem diye hep içimde ukde kalan bir işti bu, teleskopla bakmak. Ve en sonunda teleskobu aldık biz. Böyle küçük bir teleskoptu. Çok şimdi elimde olan teleskop kadar iyi bir teleskop değil. İlk teleskobumdu.
0: Evet, gelişti demek ki artık.
2: Gelişti.
0: Merak
2: Geliştikçe
0: gelişiyor.
2: yeni teleskoplara adım atmaya çalıştım. Ve ilk aldığım zaman onunla uğraşmak, ona odaklamaya çalışmak inanılmaz bütün gecemi
0: Zor
2: alıyordu.
0: herhalde, değil
2: Çok zor
0: mi?
2: bir
0: Evet.
2: işmiş
0: Hele
2: yani.
0: uzayı
2: Uzayı gözlemlemek,
0: gözlemek,
2: evet, zor bir işmiş ve en çok merak ettiğim gezegenlerden biri de tabii ki belki hepimizin de merak ettiği
0: Satürn tabii.
2: o şeyleri, yani daireleri,
0: Halkalar
2: halkaları,
0: tabii.
2: onu görmeyi çok istemiştim.
0: Gördün herhalde.
2: Gördüm ve
0: Ne güzel.
2: fotoğrafını da çektim.
0: Harika.
2: Yani uzay fotoğrafçılığı tabii ki ayrı bir alan. Ben yapamıyorum. Çok az çok yapabiliyorum, hani elimden geldiğince amatörce yapabiliyorum. Ama yaptım ve o benim için hani bir milat oldu diyebilirim. Benim için böyle büyük bir adım oldu. Dünya için küçük bir adım olsa da.
1: Özellikle biz müzisyenler genelde tek disiplinle uğraşmak zorunda kalıyoruz ve aynı disiplinler arası çalışmak da bizim için çok kıymetli ve bir
2: Çok
1: yandan da zor
2: kıymetli ve
1: oluyor.
2: önemli oluyor. Ve hani bütün gecemi aslında yazın akşamları bütün gecemi saatlerce, saat 3'e 4'e kadar buna ayırıyordum. Çünkü Satürn tabii ki hani odakladığınız zaman bir yanda kalmıyor. Sürekli saniye saniye onun hareket etmesini, devinmesini görüyorsunuz ve teleskobu sürekli oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ve çok sabır isteyen, tıpkı müzik gibi ya da bir şeyi öğrenmeye çalışmak gibi çok sabır ve çileli bir yol gibiydi aslında, evet, benim için. Evet. Onun için çok kıymetliydi. Ve bunu müziğe dökmek istedim çünkü çok kişisel bir yolculuktu. Çünkü insana aslında evrende ne kadar küçük olduğunu, evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu, bizim bir toz zerresi olduğumuzu hatırlatıyor bu uzaya bakmak, uzayı gözlemlemek diyebilirim. Buna bir şiir yazmıştım ama bunu maalesef okulumuzda ilk çalındığında, kayıt edildiğinde böyle multimedya bir deneyim olarak yapamadık. O zaman imkanımız olmamıştı. Ben de bir score video dediğimiz nota videoları var. Ona ekleyerek şiirini yapmıştım. Aslında dramatik olarak eser bu şiiri ve benim uzayı gözlemleme, Satürn'ü görme anımı ve ondan sonraki düşüncelerimi anlatıyor. Burada da yine Elberk hocam çalıyor, Ceren hocam çalıyor. Viola da Tuğçe hocam çalıyor, Tuğçe Baydar. Ve violonselde de İrem İlayda hocam var. Ben de analog synthesizer çalıyorum.
0: Evet, evet. O da sanıyorum uzayın havasını veriyor değil mi?
2: Evet, synthesizer. Onu düşünerek yazmıştım aslında. Evet. Ve hani ilk deneyim akustik çalgılarla elektronik bir şeyi nasıl birleştirebilirim, bakalım nasıl olacak diye denerken aslında ortaya çıktı. Böyle önemli bir yeri vardı. Zuhal isminden bahsetmek evet. sanırım. Zuhal isminden bahsedeyim.
0: Zuhal de deniyor sanıyorum.
2: Zuhal deniyormuş. Ben bunu
0: Satürn'e evet.
2: Zuhal deniyor. Zuhal yıldızı deniyormuş
0: uzaktaki.
2: Aslında. Uzaktaki evet. Arapça kökeni zehale kökeni evet. uzaklaşan demekmiş. Zuhal olunca isim oluyor ve uzaktaki gezegen. Yani o zaman işte tabii ki Anadolu'daki kozmologların elinde böyle bir teleskop olmadığı için en uzağa baktıkları zaman evet en uzaktaki gezegen bu deyip ona en uzaktaki olduğunu sandıkları için Zuhal ismini vermişler. Evet. Bu da çok etkileyici bir isim olarak kalmış. Gerçekten zaten çok uzakta ve çok küçük görünüyor teleskopta da. Ama görmek, o küçücük halini bile görmek insana kendini müthiş hissettiriyor gerçekten.
0: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran cello, Erberk Cim de var tabii, Erberk Er Yılmaz piyano, Berfin de analog synthesizer'ı çalıyor. Zuhal'i dinleyeceğiz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa.
2: Küçücük halini bile görmek insana kendini müthiş hissettiriyor gerçekten.
0: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran cello, Erberk Cim de var tabii, Erberk Er Yılmaz piyano, Berfin de analog synthesizer.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2020.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Yolda sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren, 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Mutfak dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Operası'nda Verdi'nin "Morir Tremenda Cosa" (Ölmek Çok Önemli Bir Şey) aryasını seslendirmeyi bitirdiği sırada sahnede hayatını kaybetmiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müziksever'de Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı, Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

Piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La bemol minör konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir suite'in yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Buru, Hamburg Konservatuarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Buru, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Bruch'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Bruch'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç iki bestecimiz var. Berfin Deniz ve Atakan Turaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Biz bir iki hafta önce sanıyorum sevgili Erberk Er Yılmaz'la bir program yaptık. Erberk sizin bestelerinizi getirmişti. O bestelerinizi çaldık. Hı hı. Ve o sırada konuştuk. Ben de sizleri tek tek ağırlamak istedim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Şimdi size birer birer başlayayım. Önce Berfin'den başlayayım. Tabii. Değil mi? Ankara mı? Ankara doğumlu musunuz?
2: Evet, Ankara doğumluyum.
0: Evet. Kemanla başlamışsınız değil mi?
2: Kemanla başlamıştım, evet. Aslında müzisyenliğe birazcık adım atmam keman sayesinde olmuştu. Sonra eğitim fakültesini kazandıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde.
0: 2019.
2: 2019'da evet. Birazcık ilgi alanlarım farklılaşmaya başladı ve böylece çalgı seçimimi değiştirdim. Piyano çalmaya başladım ama bir yandan da kendime sürekli beste yapmak, müzik yazmak nasıl bir yolculuk, bunu sürekli soruyordum ve bunu çok merak ediyordum. Birazcık meslek seçimime açıkçası öyle ışık tuttu bu düşüncem diyebilirim. Erberk Hoca ve Önder Hoca'yla tanışmam tabii ki buna çok katkıda bulundu. Ve böylece ben bestecilik bölümüne geçmiş oldum oradan mezun olduktan sonra. Şimdi yüksek lisans yapıyorum bestecilik bölümünde ve tez yazıyorum.
0: Bitmek üzere sanıyorum.
2: Bitmek üzere, evet.
0: Güzel. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Atakan, siz nerelisiniz?
1: Ben aslında Adanalıyım Neşan.
0: Adanalı evet. Olduğunuzu tahmin ettim çünkü.
1: Geçtim mi?
0: Evet, çünkü burada var Adana. İlk başlangıcınız sanıyorum.
1: Ha, evet, ben de senin renginden Kadıköy'deydim.
0: Hayır.
1: Evet. Aslında Adana Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım.
0: Sonra Ege Üniversitesi'ne geçiyorsunuz.
1: Evet. Orada bir yıllık sürecim oluyor.
0: Hı-hı. Sonra siz de Ankara. Evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Her şeyin başladığı yer Ankara'ya geliyor.
0: Evet. Yani çalgı eğitimi değil mi? Siz de çalgı eğitimi.
1: Çalgı eğitim bölümü. Aslında babam benim bağlama çalardı. Yine abim de çalardı. Onlardan ufak tefek öğreniyordum. İşte Güzel Sanatlar Lisesi ile beraber başladı yolculuk. Ama benim en büyük şansım Ankara'da çok çok iyi hocalarımın olmasıydı. Onlara çok minnettarım aslında. Sinan Ayyıldız gibi, Oğuzhan Açıkgöz, Gökhan Karakaya gibi çok iyi saz hocalarım oldu.
0: Sinan Ayyıldız'dan biraz söz edelim mi? Mızrapsız saz icrası. Nasıl oluyor bu? Gerçekten ilginç.
1: Aslında gelenekte şöyle mızrap kullanmadığımız bir versiyon gibi özetleyebiliriz. Aslında gelenekte çok çok var. Tüm dünyada aslında telli çalgılar temelinde elle çalınıyor. Mızrapsız çalınıyor aslında.
0: Parmaklarla,
1: tırnaklarla aynı şekilde en doğal çalım tarzı bu zaten. Aslında mızrap sonradan devreye giren bir şey. Ve özellikle bizim coğrafyamızda da Teke yöresi civarında, Denizli, Muğla o civarlarda zaten çok çok kullanılan bir teknik. Bizim adlandırmamız da öyle ama sonrasında işte Erol Parlak, Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın da atılımlarıyla beraber çok daha farklı kullanımları ve sonrasında Sinan Ayyıldız gibi hocaların, adını şu an sayamayacağım birçok kişinin atılımlarıyla da daha da ilerlemiş bir teknik. Ama Sinan da çok, çok önemli temsilcilerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çok şanslıyım. Benim de hocam oldu kendisi.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans bitiyor. Sonra şimdi siz de lisansüstü.
1: Evet, yine lisansüstü.
0: Sizin de bitmek üzere.
1: Evet. Öyle 20 mi? Gün falan kaldı.
0: O kadar. Aa, ne güzel.
1: Şu an tezin böyle en yoğun zamanları. Ama bitecek yani. Biteceğinden kesin emin olduğum için çok mutluyum. Yani. Bir ay falan bitiyor.
0: Evet. Sevgili sanatçılarımız bestelerini de getirmişler tabii. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım istiyorum. Atakan Turaç'ın besteleriyle başlayalım ve sazını duyacağız değil mi?
1: Evet, evet.
0: Solist olduğunuz iki eser var. Önce Rüyada Bilinç, kısa bir eser. Hemen arkasından Esinti gelecek. Rüyada Bilinç ve Esinti hakkında neler söylersiniz?
1: Şöyle birazcık daha geriden alayım aslında. Yine aslında çalgı eğitim bölümü okumama rağmen sonrasında 3. ve 4. sınıfta yine Berfin de önce telaffuz ettiği gibi Erberk Hoca ve Önder Hoca ile, Önder Özkoç'la tanışmam oldu. Ve Erberk Hoca'dan aldığım derslerin ilk meyvesi olarak aslında Rüyada Bilinç çıktı. Aslında bu benim ilk bestem. Bir deneme gibi bir şeydi aslında. Herhangi bir belki de kültürel ya da düşünsel bir altyapısı yok. Sadece içimden gelen bir takım ezgileri döktüğüm bir buçuk dakikalık bir denemeydi. İsmini de aslında İrfan Yılmaz diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle beyin fırtınası yaparken bulduk. Aslında rüyada bilinç sahibi olmayı tasvir eden bir takım dokuların çağrıştırdığı bir isim.
0: Esinti?
1: Esinti de yine aynı şekilde bir denemeydi. Benim aslında şöyle bir niyetim var. Genel müzikal anlayışımda da güzel ezgiler bulmayı hep hedefleyen, onun için çabalayan bir insanım. Esinti'de de aslında bunu denedim. Ve bu ezginin çeşitli yerlere gidişini aslında besteye yansıtmaya çalıştım. Yine isim konusunda çok çok kötüyüm. Bunun ismini kız arkadaşım Gizem buldu. O şekilde söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, şimdi iki güzel besteyle başlıyoruz. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti'yi dinliyoruz. Sazı Atakan Turat çalıyor.
1: Evet.

0: Atakan Turaç'ın iki bestesini dinledik. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Berfin'le devam ediyorum. Sizin bir de yurt dışında ikinizin de katıldığınız, benim ilgimi çeken bir festival var. Oradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Neler yaşadınız festivalde? Nasıl gittiniz?
1: Fransa'da aslında belki de dünyadaki ilk çoğulcu müzik festivali yapılıyordu. Biz de 2023 yılında ikimiz de lisanstan mezun olduktan sonra buraya kabul almıştık. Ve onun için yaylı dörtlü ve saz için iki eser yazmıştık. Atakan'ın da hatta burada bir eseri var, şimdi çalınacak diye tahmin ediyorum.
2: O da oradan çıkmıştı.
1: Oradan çıkmıştı. Ben de yine birazdan dinleyeceğimiz eserimle bağlantılı bir şekilde Hayri Dev isimli Batı Anadolu'nun önemli saz sanatçılarından birinden ilhamla bir müzik yazmıştım. Ve orada gerçekten ülkemizi temsil etmek, orada kendi müziğimizle bulunmak bizim için hem bir ilk adımdı besteciliğe hem de çok önemli bir histi. Yani orada ilk tecrübemizdi diyebilirim. Benim için de öyleydi.
0: Atakan neler söyler festival hakkında?
2: Evet, aslında çok çok değerliydi ve yine çok değerli hocalarımız vardı. Reza Vali vardı, Şahap Paraj vardı.
0: Evet.
2: Onlarla da böyle vakit geçirme, sohbet edebilme ve aynı zamanda bestecilik çalışma şansımız oldu. Ben şunu da söyleyebilirim aslında. Hani bizim en azından Cumhuriyet Müzik tarihimiz boyunca yurt dışına açılma, yani yurt dışıyla bağlantı kurma çabalarımızın hep bir sonucu olarak genelde yurt dışındaki bir takım müzik verilerinin kendi müziğimize entegre edilmesi ve bu birazcık samimiyetsiz bir entegrasyon sonucu kendimizle aslında bağlantı kurmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir şey vardı. Özellikle ikimizin eserinde de biz Berfin ve kendi eserimizde de aslında şunları denedik. Yani bizim coğrafyamızdan ne gibi müzikal veriler var, ne gibi şeyleri biz kullanabiliriz ve samimi bir müzik ortaya çıkarabiliriz. Ve hani güzel bir tepki de aldık. Hocalar da çok sevdiler, sağ olsunlar. Ve çok açık fikirli insanlardı. Çok çok yardımcı da oldular bizlere. Çok güzel bir festivaldi, çok keyifliydi. Keşke her zaman olsa da gidebilsek.
0: Başka ülkelerden de vardı sanıyorum,
2: evet, evet.
0: Gençler değil mi?
2: Amerikalı
1: evet.
2: Birisi vardı.
1: Singapur'dan arkadaş edindik, İspanya'dan arkadaşlar edindik. Hani onlar da, onların müziğini de biz tanımış olduk. Bizim kültürümüzü de onlar tanımış oldu.
2: Lübnan vardı ya da Beylikdüzü olabilir, tam hatırlamıyorum.
1: Yani çok her müzik türünden beslendiğimiz, bizim MGÜ bestecilikte de aslında yaratmaya çalıştığımız öğrenme ortamının tamamen olduğu, çok açık fikirli bir şekilde herkesin birbirinden öğrendiği çok güzel bir ortamdı.
2: Rüya gibiydi aslında. Böyle bir hafta geçirdik ama.
1: Evet. Doğanın da içinde, evet. Böyle çok.
2: Sabah uyanıyorduk, müzik çalışıyorduk.
0: Ne güzel.
2: Yani böyle hepimizin hayali, her müziğin de hayalidir aslında, sürekli müzik yapabilmek. Uyanıp müzik çalışıp akşam uyuyorduk. Yani öyle bir hafta geçirdik. Sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Onun dışında dünyadan birçok çeşitli ülkelerden insanlarla tanışıp kültürlerinden de beslenme fırsatımız oldu. Çok çok keyifli bir andı.
0: Erberk'le birlikte Amerika'ya da mı gittiniz?
1: Ben Amerika'ya gitmedim ama benim müziğim benden önce gitmiş oldu. Erberk Hoca
0: Türk Müziği Festivali.
1: Houston Türk Müziği Festivali'nde benden bir aranjman aslında düzenleme istemişti ama dedi ki burada istediğin kadar yaratıcılığını kullanabilirsin. 3 tane Türk valsini, yani ne kadar çok sevdiğimiz müziklerdir aslında onları.
0: Evet.
1: 3 Türk valsini bir ensemble için aranje etmemi istemişti. Ben de onları dramatik bir şekilde birbirine bağlayarak tekrar kurgulamaya çalışmıştım. O da orada öyle çalınmıştı. Houston Türk Müziği Festivali'nde 1,5 sene kadar önce olması gerek, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, evet. Pek çok festival, Hopa Project'le de galiba çalışmalarınız var.
1: Evet.
0: Erberk olunca bunlardan da söz etmemiz gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle. Onun dışında klasik keyiflerle birçok çalışma var.
0: Evet, klasik keyifler var. Doğru, doğru. Onlardan da söz edeceğiz ama şimdi Berfin'in de bir bestesini, hatta iki bestesini arka arkaya dinleyelim istiyorum. Buradaki ilginç beste ıklı. Değişik bir çalgı, bir Türk
1: evet.
0: Çalgısı değil mi?
1: Evet, evet. Şöyle, Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları.
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları. Ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: kalmamış. Bulunmayan
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o sağ olsun, yani bir albüm yapıp bu çalgının temsilini bir albüm olarak ortaya koyan zannediyorum ilk kişi. Ve araştırdığımda Emin Kök gibi önemli isimlerin, önemli temsilcilerin olduğunu öğrenmiştim. Maalesef o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir ustaydı ve çok ilgimi çekmişti bu çalgının tınısı. Çünkü kabak kemaneye de benzemiyor, bildiğimiz yaylı sazlara da çok benzemiyor. Kendine özgü, kendi tavrı olan, kendine özgü bir ses dünyası olan farklı bir çalgı. Çok etkilenmiştim bundan. Ve ıklı müziği de böyle ortaya çıktı. Bestecilik ilk dönemimde yazmıştım ben. Ceren Hoca'ya ithaflı, Ceren Türkmenoğlu
0: Ceren
1: hocama.
0: Ceren Türkmenoğlu'ndan söz etmemiz gerekiyor. Onu iki kez ağırladık burada. O da özellikle bu yerel çalgılara çok meraklı.
1: Evet, o da çok onu
2: müthiş,
1: çok severek de çalmıştı.
2: Evet.
1: Yani ondan çok şey öğrendim ve onun sayesinde zaten hani ortaya çıkmış oldu. Bu eseri yazarken de hani farklı bir yazım çeşidi denemek istedim çünkü gelenekte de bu böyle. Önce bir yavaş bir açış, önce bir doğaçlama kısmı geliyor. Sonra da hızlı bir dans kısmı geliyor gelenekte gördüğümüz üzeriyle. Ve bu açış kısmını icracının kendi seçtiği motiflerden oluşan ve en başına sürekli ilk motife döndüğü bir kendi seçtiği motifler silsilesinden oluşturmaya çalıştım. Sonra da hızlı kısma geçiyor. Böylece ıklığı çıkmış oldu. Umarım severek dinlersiniz sizler de.
0: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Sanıyorum dinleyicilerimiz de beğenecekler. Hemen arkasından bir de piyano için yazdığım bir eser var.
1: Evet.
0: Dalgaların Ardında.
1: Evet, bu aslında ben hani eğitim fakültesi mezunuyum ve çocuk müzikleri, yani çocuklar için yazılan eserler hep çok ilgimi çekmişti. Çekmişti zaten. Debussy'nin var, İlhan Baran hocamızın var. Yani herkesin aslında, bütün bestecilerin belki de ilgisini çeken bir alan. Erberk hocam bana şeyi sormuştu ben mezun olmadan önce. Neden sen de çocuklar için bir albüm yapmıyorsun diye sormuştu. Ben de denemek istedim. Bu da böyle bir okyanus temalı 3 parçanın bulunduğu Dalgaların Ardında diye bir küçük albümden ilk parça. Bunu da Michael Clark hocamız geçen sene bizim Çoğulcu Müzik Festivalimizde MGÜ Bestecilik bölümünde yaptığımız, bizim eserlerimizi icra ettiği bir kayıt çalışması gerçekleştirmişti. Amerika'dan, Texas'tan hocamız. O çalmıştı. Ona da çok teşekkürler. Umarım severek de dinlersiniz bunu da.
0: Evet, bu da güzel gerçekten. Ben başka bir bölüm seçmiştim ama Berfin ilkini seçti. Tabii ki besteciye saygımız var. Önce ıklığı dinliyoruz Ceren Türkmenoğlu'nun yorumundan. Sonra Michael Clark'ın yorumuyla Okyanus'u dinliyoruz. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Berfin Deniz'in iki bestesini dinledik. Önce Iklığı Ceren Türkmenoğlu seslendirdi. Sonra Dalgaların Ardında adlı eserinden ilk bölüm Okyanus'u Michael Clarke'tan dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz Berfin ve Atakan'la. Biz festivallerden söz ettik ama çok yakında bizim Ankara Müzik Festivali, 40. Ankara Müzik Festivali'nde de sanıyorum katıldınız diye düşünüyorum. Eserleriniz seslendirildi mi?
1: Evet.
0: Biraz söz eder misiniz Ankara Müzik Festivali'nden de?
1: Benim festivalin özel olarak sipariş ettiği bir müziğim vardı. İsmi Büyük Ateşler Yanınca Turgut Uyar'ın bir şiirinden ilhamla yazmıştım. Teşekkürler dostum Atakan seslendirdi ve hocalarımız tabii ki Klasik Keyifler Ensemble olarak seslendirmişlerdi. Yani çok iyi bir fırsattı bizim için de ve festivalin 40. yılı için böyle özel bir şey için yeniden müzik yazmak benim için çok özel ve kıymetliydi.
2: Evet, yine Berfin'in haricinde ayrıca yine bu festival programı için özel olarak sipariş edilmiş farklı bir eser daha vardı. Sabina,
1: Sabina,
2: evet,
1: evet Sabina
2: Sabina'dan.
1: Bay.
2: Ve hani onları da çok keyifli çalmaya çalıştık. Aslında festivalde hani benim de bir müziğin çalındı. Seyyar Seyyar yine çaldık. Şimdi çalınacak olan. Festivalde de yine icra etmiştik. Onun dışında solo, saz için yazdığım iki eser daha vardı. Ama ensemble Klasik Keyifler kapsamında bir orkestrayla aslında orada sahne aldık ve çeşitli eserler icra edildi. Çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Gözde Yaşar vardı, Laura Krensman.
1: Ceren Hoca
2: Ceren Hoca
1: vardı.
2: vardı.
1: Evet. İmge Hoca
2: İmge
1: vardı,
2: Telif
1: Yusuf
2: Hoca da
1: Hoca.
2: vardı.
0: Evet, şimdi o eserleri sanıyorum Seyyar Segah da zaten
2: Evet.
0: sayacağız. Şimdi hemen ardından seçtiğimiz Atakan Turaç'ın eserlerinden ikisini daha sunalım istiyorum arka arkaya. Önce Karanlığa. Ne anlatıyor Karanlığa?
2: Aslında şöyle anlamı benim için zamandan zamana değişiyor. Aslında eserin çıkış noktası şuydu. Hisarlı Ahmet Sempozyumu vardı. Pandemi zamanında online olarak gerçekleşen. Ve orada bir çeşitli temalar vardı üzerine beste yapılması gereken. O temalardan bir tanesini seçmiştim. Tema antropozen çağıydı. Aslında dünyanın genel olarak özellikle çevresel olarak da çok kötü yerlere gittiğini
0: Karanlık çağ
2: gibi.
0: diyebilir
2: Evet,
0: miyiz?
2: aslında
0: Evet.
2: evet. Aslında karanlık çağ denilen. Ve aslında bunu yine tasvir eden, betimleyen bir ezgi. Bütünü yaratmaya, bir beste yapmaya çalıştım. Ama tabii ki bu zamanda herkesin hayatında bu tarz, bunun küçük
0: Olabilir tabii.
2: simülasyonları olabiliyor. Yani benim de hayatımda böyle karanlığa giden bir dönemim de olmuştu. Herkesin başına gelen birçok şeyler. Aslında benim için de yine anlamı büyük olan bir eser. Herkesin de belki bu tarz durumlar yaşayan kişilerin de belki empati kurabileceği, onlarla bağ kurabilecek olan bir eser olarak da düşünüyorum. Aslında bunu temel
0: Şimdi Karanlığa piyanoda Erberk var.
2: alıyor.
0: Erberk Er Yılmaz. Kavalı Buğra Kutbay. O da sizin arkadaşınız
2: Evet,
0: mı?
2: bizim
0: Çok yakın
2: arkadaşım.
0: üniversitede. Evet.
2: Çok çok iyi bir icracı o da.
0: Kemanda tabii Ceren Türkmenoğlu var. Onu dinleyeceğiz. Hemen ardından biraz önce de söz ettik. Seyyar Segah. Bu nasıl bir eser?
2: Aslında bu da yine yaylı dörtlü bir bağlama için yazdığım 5 kişinin çaldığı bir eser. Yine Fransa'da gerçekleşen Blocomp Festivali için sipariş edilmişti. Ve yine icracılar Ceren Türkmenoğlu yine çok sağ olsun kendisi çalıyor. Laura Krensman, Alan Cevit burada
0: Alan Cevit
2: aslında.
0: var, evet.
2: O da çok önemli
0: Klasik
2: icracılar.
0: Keyifler'de çok önemli bir
2: Evet,
0: insan o da.
2: kesinlikle.
0: Gerçekten onun yaratıcısı denebilir hatta.
2: Evet, Hüsam Süleymangil ile beraber.
0: Evet, evet.
2: Ya bizim için de çok büyük şans aslında bu tarz müzisyenlerle çalışmak. Bir yandan da
0: Evet.
2: Gözde Yaşar yine violonselde.
0: Evet, cello'da. Şimdi arka arkaya bu iki güzel eseri de dinleyelim. Bu arada söyleyeyim, ben ikisini de çok beğendim.
2: Çok sağ olun,
0: Kutluyorum
2: teşekkürler.
0: sizleri. Önce Karanlığa dinliyoruz. Sonra Seyyar Segah. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Atakan Turaç'ın iki güzel bestesini dinledik. Önce Karanlığa, sonra Seyyar Segah. Burada çok değerli sanatçılar vardı. Ben yeniden saymak istiyorum adlarını. Karanlığa da piyanoyu Erberk Eryılmaz çaldı. Kaval Buğra Kutbay'dı. Keman Ceren Türkmenoğlu. Seyyar Segah da yine çok değerli sanatçılar. Birinci keman Alan Jewett. İkinci keman Ceren Türkmenoğlu. Viola Laura Kranzmann. Çello Gözde Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var. Ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız belki ama neler söylersin?
1: Evet, ya Erbak Hoca'nın benim belki de...
0: Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var. Ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız.

0: bir büyük dünya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük bir dünya aşk
1: Evet,
0: Veysel.
1: Erbak Hoca aslında çok çok güzel bir aslında çalgısal alan yarattı. Biz dört bağlama, Durmuş Ali Öztürk, Oğuzhan Açıkköz, İrfan Yılmaz ve ben aynı zamanda iki Türk müziği nefes çalgıları icracısı Yunus Emre ve Buğra Kutbay olarak altı solist olarak bu müzik içerisinde yer almıştık. Aynı zamanda Cemil Can Deliormanlı yönetiyordu eseri de. Çok müthiş bir deneyimdi ve çok keyifliydi aslında. O akşamki belki Berfin sen de
0: Ben
1: oradasın.
0: vardım,
1: O akşamki enerji de inanılmazdı. Tabii ki her şey mimarı aslında büyük ölçüde Erbel Hoca'ydı.
0: evet.
1: Çünkü çok büyük bir emek vardı. Çok da güzel aslında bizim müziğimizi de çok güzel özümseyip tüm dünyayla bağlantı kuracak güçte tasarlayan kişi o. Ve aslında biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Biz de yeni şeyler öğrendik tabii ki. O şekilde çok çok güzel deneyimdi.
0: Aşk Veysel'in sesi de duyuluyordu, değil mi?
1: Aa, evet.
0: Kendi
1: Solistliği de orada
0: kayıtları,
1: vardı.
0: evet,
1: Kesinlikle.
0: o da çok güzel bir düşünce. Aralarda giriyor, gerçekten güzel bir
1: Aslında evet,
0: eserdi.
1: Aşık Veysel'e
0: Evet,
1: eklemlendiğimiz bir çalışmaydı. Aslında bu açıdan da çok çok değerli. Ülkemizde yapılan birçok bu tarz bizim geleneğimizde çok çok büyük rolleri olan insanları anma üzerine çeşitli etkinlikler tabii ki yapılıyor. Örneğin Neşet Ertaş üzerine olsun.
0: o da var
1: Ya da
0: tabii.
1: birçok kişi üzerine olsun. Ama bence bu çalışmanın yeri çok çok ayrı. Çünkü çok ezgisel ve kültürel olarak da çok çok manipüle etmeden aslında çok saf bir şekilde ortaya koyulan bir şekle geldi Aşık Veysel'in düşünceleri, müziği. Ve biz aslında ona eklemlendik. Biz ona uyum sağlamaya çalıştık gibi oldu. İnanılmaz bir iş bence.
0: Evet. Şimdi onu da çalmak isterdik ama
1: Evet. Yani
0: süremiz
1: dinlemek isteyenler YouTube'dan
0: evet
1: bulabilirler.
0: bulabilirler. Şimdi Berfin'in güzel bestesine geldi sıra. Herhalde bu konuda bayağı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin için özel bir eser,
1: Evet,
0: değil mi?
1: benim için özel bir eser.
0: Piyanolu dörtlü ve analog
1: Evet,
0: synthesizer.
1: evet.
0: Burada çalıyorsun da.
1: Evet, ben çalıyorum onu da. O zaman onu yeni almıştım ve elektronik müziğe, yani daha önce de siz bir kere bir eserimi çalmıştınız ama
0: Evet.
1: o ilk başladığım işlerden biriydi. Elektronik müziği aslında yeni yeni öğrendiğim bir dönemde bunu yazmıştım. Yüksek lisansımın ilk yılı geçen seneydi. Ve
0: Uzay merakın,
1: evet,
0: değil mi?
1: uzay
0: Ben
1: merakım
0: biraz ipucu
1: aslında.
0: vereyim. Bir 2023 yılının yazında bir de teleskop gelmiş evinize.
1: Evet. Ya ben çok merak ediyordum açıkçası ve keşke yapabilsem diye hep içimde ukde kalan bir işti bu, teleskopla bakmak. Ve en sonunda teleskobu aldık biz. Böyle küçük bir teleskoptu. Çok şimdi elimde olan teleskop kadar iyi bir teleskop değil. İlk teleskobumdu.
0: Evet, gelişti demek ki artık.
1: Gelişti.
0: Merak
1: Geliştikçe
0: gelişiyor.
1: yeni teleskoplara adım atmaya çalıştım. Ve ilk aldığım zaman onunla uğraşmak, ona odaklamaya çalışmak inanılmaz bütün gecemi
0: Zor
1: alıyordu.
0: herhalde, değil
1: Çok zor
0: mi?
1: bir
0: Evet.
1: işmiş
0: Hele
1: yani.
0: uzayı
1: Uzayı gözlemlemek,
0: gözlemek,
1: evet, zor bir işmiş ve en çok merak ettiğim gezegenlerden biri de tabii ki belki hepimizin de merak ettiği
0: Satürn tabii.
1: o şeyleri, yani daireleri,
0: Halkalar
1: halkaları
0: tabii.
1: onu görmeyi çok istemiştim.
0: Gördün ha.
1: Gördüm ve
0: Ne güzel.
1: fotoğrafını da çektim.
0: Harika.
1: Yani uzay fotoğrafçılığı tabii ki ayrı bir alan. Ben yapamıyorum. Çok az çok yapabiliyorum, hani elimden geldiğince amatörce yapabiliyorum. Ama yaptım ve o benim için hani bir milat oldu diyebilirim. Benim için böyle büyük bir adım oldu. Dünya için küçük bir adım olsa da.
0: Özellikle biz müzisyenler genelde tek disiplinle uğraşmak zorunda kalıyoruz ve aynı disiplinler arası çalışmak da bizim için çok kıymetli ve bir
1: Çok
0: yandan da zor
1: kıymetli ve
0: oluyor.
1: önemli oluyor. Ve hani bütün gecemi aslında yazın akşamları bütün gecemi saatlerce, saat 3'e 4'e kadar buna ayırıyordum. Çünkü Satürn tabii ki hani odakladığınız zaman bir yanda kalmıyor. Sürekli saniye saniye onun hareket etmesini, devinmesini görüyorsunuz ve teleskobu sürekli oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ve çok sabır isteyen, tıpkı müzik gibi ya da bir şeyi öğrenmeye çalışmak gibi çok sabır ve çileli bir yol gibiydi aslında
0: Evet,
1: benim için.
0: evet.
1: Onun için çok kıymetliydi. Ve bunu müziğe dökmek istedim çünkü çok kişisel bir yolculuktu. Çünkü insana aslında evrende ne kadar küçük olduğunu, evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu, bizim bir toz zerresi olduğumuzu hatırlatıyor bu uzaya bakmak, uzayı gözlemlemek diyebilirim. Buna bir şiir yazmıştım ama bunu maalesef okulumuzda ilk çalındığında, kayıt edildiğinde böyle multimedya bir deneyim olarak yapamadık. O zaman imkanımız olmamıştı. Ben de bir score video dediğimiz nota videoları var. Ona ekleyerek şiirini yapmıştım. Aslında dramatik olarak eser bu şiiri ve benim uzayı gözlemleme, Satürn'ü görme anımı ve ondan sonraki düşüncelerimi anlatıyor. Burada da yine Erberk hocam çalıyor, Ceren hocam çalıyor. Viyola da Tuğçe hocam çalıyor, Tuğçe Baydar. Ve violonselde de İrem İlayda hocam var. Ben de analog

0: synthesizer
1: Evet,
0: çalıyorum.
1: evet. O da sanıyorum uzayın havasını veriyor, değil mi?
0: Evet, biraz
1: Synthesizer.
0: onu düşünerek
1: Evet,
0: yazmıştım aslında
1: evet.
0: ve hani ilk deneyim akustik çalgılarla elektronik bir şeyi nasıl birleştirebilirim, bakalım nasıl olacak diye denerken aslında ortaya çıktı. Böyle önemli bir yeri vardı. Zuhal isminden bahsetmek
1: Evet.
0: sanırım. Zuhal isminden bahsedeyim.
1: Zuhal de deniyor sanıyorum, değil mi?
0: Zuhal deniyormuş. Ben bunu
1: Satürn'e,
0: Satürn'e
1: evet.
0: Zuhal deniyor. Zuhal yıldızı deniyormuş aslında.
1: Uzaktaki.
0: Uzaktaki, evet, Arapça kökeni zehale kökeni
1: Evet.
0: uzaklaşan demekmiş. Zuhal olunca isim oluyor ve uzaktaki gezegen. Yani o zaman işte tabii ki Anadolu'daki kozmologların elinde böyle bir teleskop olmadığı için en uzağa baktıkları zaman evet en uzaktaki gezegen bu deyip ona en uzaktaki olduğunu sandıkları için Zuhal ismini vermişler. Bu da
1: Evet.
0: çok etkileyici bir isim olarak kalmış
1: Bence de,
0: bende. Gerçekten
1: bence de.
0: zaten çok uzakta ve çok küçük görünüyor teleskopta da. Ama görmek, o küçücük halini bile görmek insana kendini
1: Tabii ki.
0: müthiş hissettiriyor gerçekten.
1: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran, cello, Erberk Cim de var tabii. Erberk Er Yılmaz piyano. Berfin de analog synthesizer'ı çalıyor. Zuhal'i dinleyeceğiz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa
0: Biz
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederiz
1: Biz teşekkür ederiz Hanım.
0: ağırladığınız
1: Çok sağ
0: için.
1: olun.
0: Çok güzeldi
1: Sizlerle
0: sizinle konuşmak.
1: tanışmaktan çok mutlu oldum. Eserleriniz çok çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten yolunuz açık olsun.
0: Çok
1: Çok sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Bizim için
0: Çok
1: de çok keyifli
0: teşekkürler.
1: oldu. Çok sağ
0: Sizinle
1: olun.
0: konuşmak
1: Teşekkürler.
0: çok güzel bir deneyim.
1: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.
1: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu. Elektronik posta adresim uyanneoklasik@gmail.com üzerinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Eko'dan, yankı kavramından ilhamla yol alıyoruz. Şemsi Tebrizi tarafından söylendiği aktarılan çok özel bir paragraf bu programın tohumlarını atmama yardımcı oldu ve zihnimde yankılandı aslında. Der ki, şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece sadece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin, her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. Açılışımızı Tommaso Farinetti'nin Echoes of Erebus isimli eseriyle yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Nils Fromm'un Night isimli albümünden Canton ve Empty albümünden A Shimmer adlı eserleri dinledik. Şimdi birbiri ardınca yankılanan iki film müziği var sırada. The Wasulka Effect ve The Imitation Game. Bizleri ortak bir paydada buluşturan kelimemiz ise enigma. Bilmece, gizem, muamma gibi anlamlara gelen kelime iki yapımda da yer alıyor, yani bir nevi yankılanıyor. Video sanatının öncülerinden Wasulka ailesi ömürleri boyunca hackermış, yani bilgisayar korsanıymış ve YouTube kuşağının atalarından sayılıyormuş. The Imitation Game filmi ise Türkçe'ye direkt olarak Enigma olarak çevriliyor ve film Alan Turing'in İngiliz istihbarat servisi için çalıştığı ve Alman Enigma kodunun kırılmasında kilit rol oynadığı İkinci Dünya Savaşı'ndaki kahramanlıklarına odaklanıyor. İki farklı kuşak, iki farklı hikaye ama yankıları aynı ve halen günümüzde dahi duymaya devam ediyoruz. The Wasulka Effect'in film müziği albümünden Hugar'ın Enigma isimli eserinin ardından Enigma filminden Alexander Döpla bestesi, Londra Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği Running radyolarınızda.

Korosan Klasik'te Uyan Neo programında Van Buren'in Falling Color adlı teklisi, ardından Moshe Mos'un Parade One isimli eserini dinledik. Sırada Theo Alexander'ın Broken Access albümünden Hammer Frenzy adlı eseri radyolarınızda. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Korosan Klasik'te Uyan Neo devam ediyor.

August Rush film müziği albümünden Mark Mancina'nın August Rhapsody isimli eserini Hollywood Studio Senfoni'den dinledik. Hemen ardından Logan Nelson'ın Lavender Echoes isimli kısaçalarından Shlof Uyan Neo'daydı. İzlandaca teker anlamına geliyormuş Shlof. Okurken çok zorlandım. İzlandaca oldukça ilginç bir dil. Size okuduğum bu seslerle, seslendirdiğim bu seslerle yazan kelime, gözümün önünde duran kelime birbirine hiç benzemiyor. Daha doğrusu ben bağdaştıramıyorum dili bilmediğim için. Bu eser bana August Rhapsody eserini çokça anımsattığı için ard arda paylaşmak, yeni bir yankı uyandırmak istedim. Bugün yankı kelimesinden ilhamla müzikal yolculuğumu

konumuzla devam ediyoruz. Bana ayrılan sürenin son dakikalarına yaklaşırken şimdi Hania Rani, On Giacometti isimli albümüyle konuğumuz oluyor. Sanki bir dağ haykırmışım da sesimin bana geri dönüşünü hayranlıkla ve şaşkınlıkla dinliyormuşum hissi uyandıran iki eseri radyolarınızda. Dreamy ve Time.

0: Wilson Truvey'nin Funambulist adlı tek listesiyle Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Elektronik posta adresim uyanneoklasik@gmail.com üzerinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Ahmet'in kavalı bu. Kötüleri yok eden, sevdalıyı saklayan Ağrı Dağı'nın öfkesini çalıyor. Ne güç var ki bu kavalda, koca dağın öfkesini söylüyor.

Tanrı'ya şükürler olsun. Dileğimi kabul etti. Bana bir değil, iki yavru verdi. Beyler, hatunlar, bakın görün şu iki gürbüz yavruyu.

0: hoş geldiniz. Ey yedi peleğin burcunda oturan eller.
1: Yavruna yürekten dilekler getirdik biz.
0: Yavrum bildiğin. Bakınız işte. İki.
1: İkisi de kutlu olsun hatuna. Kendi güzelliğini bu şekilde meydana getirdin. Ve şimdi bir aşık gözüyle seyrediyorsun onları. Ne mutlu sana.
0: Şölene hoş geldiniz.
2: Bilirsiniz ki beyler, biz ne dua eylesek Tanrı da kabul eyler. Bizim isteklerimiz kıyamet gününe dek asırlar içinde her yerde hüküm sürecek. Sungum şu: bu yavrular ve onların öz soyu dinç olsun, gürbüz olsun, kahramanlar çıkarsın, dünyaya hükmeylesin, harikalar başarsın.
3: Benim sungum şu: bu yavrular ve onların öz soyu çoğalsın. Boyları en eşsiz yurdu bulsun. Yeryüzünün en güzel yurduna sahip olsun.
4: Benim de bir sungum var. Bu yavrular ve onların öz soyu her ne vakit el ele verip tutuşsalar, yeryüzü ışık dolsun. Sulh, bereket ondan doğsun.
5: Benim sungum, bu yavruların çağlar boyu sürüp gidecek soyları hiçbir zaman unutmasınlar kardeş olduklarını. Ve her zaman yüzyılların gerisinde kalacak olan bu anı hatırlasınlar.
6: Bu Yavuz yavrulara benim de bir sungum var. Yer durdukça soyları kötülük görmesin. Kendileri de soylarında yaşasınlar. Ölümü hiç bilmesinler.
7: Bu sungu en güzeli duyduğum has sözlerim. Yavrularım dünya ile birlikte yaşayacak.
0: Ey felek! Hiç ölmemek, sonsuza dek yaşamak değil. İhtiyar öfkücülerini almasın.
4: Onu da ben sunacağım. Bu çocuklar yaşlanacaklar elbet. Ancak ne zaman soyları derin derin üzerlerine çökecek karanlık bulutlardan sıyrılır ve yeniden can bulursa ve onların öz yurdunda yeni bir nur başlarsa, bunlar kaybedecekler ak sakallarını. Yeniden genç olacaklar. Böylece kaderleri soylarının yenilmez bahtına bağlanacak.
0: Olsun bunlar, ulusumuzun gelecek günleri için yüreklerimizi ferahlıkla doldurdu. Sen de susma Feridun, bir şeyler söyle.
8: Ben de yavrularımın adlarını koyuyorum. Sen, ey nur topu çocuk, senin adın Tuğr olsun, kutlu rengin mavi, eşin Ay, yoldaşın Kurt olsun. Sen, ey sevgili çocuk, senin de adın Iraç olsun, nurun yeşilden çıksın, güneş seninle parlasın, yoldaşın Arslan olsun. Ve her ikiniz de cesaretin, erliğin rengi Al ile temizliğin, paklığın rengi Beyaz'a birlikte sarılın. Hadi şölen başlasın, kutlayalım bu anı.

Hacı Bektaş Veli der ki, düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. 72 milleti

olacak en büyük kitap insandır. Hararet nardadır, saçta değil. Keramet baştadır, tacda değil. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de,

insanlık kavramı vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir. İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.

Armağan der ki, gelin arşa değen toplum olalım. Göğün yedi katını sadece sevgiyle çıkalım. Sevgiyle çıkalım. Sevgiyle.